Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likidite planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl, ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçesi içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil. Ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likitteye bakmamız, ne kadar hızlı likitte edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak. Şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz, bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getiri dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir dilim değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tampon oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odeon Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı. Derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra a-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de agentic commerce, a-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı kararı almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil.
0: Hmm.
1: Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size. Çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya ama kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet öyleydi.
1: Hatırlarsınız.
0: Doğru. Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boşver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
1: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar.
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani i̇şte dünyada... bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later, şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok. Yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu? Kolay erişim. Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti?
1: Doğru. Konu. Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık, finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerinde o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için, bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyorlar.
0: Bir şey yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var. Kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimler de alıyoruz. Ya da algoritmalar bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii, o
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe. Bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Nöro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük, her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden ama bu işi
0: yalnız
1: dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele
1: yalnız
0: etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da. Odea.
1: This is what we feel like. This is how we float. This is what we're feeling like when we riding on hope. Can't stop, can't soak it up. Roll it up, get the fat, join it up. What we gon' call it? Don't stall it. Listen.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsaya girmek isteyen biri hisse senedini nasıl alır?
2: Hisse senedini en sade şekliyle şöyle anlatabilirim. Bir şirketin küçük bir parçasına ortak olmak. Şirket büyüdükçe, karlılığı arttıkça siz de bu büyümeden pay alıyorsunuz. Fakat aynı zamanda risklere de ortak oluyorsunuz. Bu gerçeği baştan kabullenmek çok önemli. Hisse senedi alım satım işlemleri bir borsa üzerinden yürütülür. Türkiye'deki borsamız Borsa İstanbul. Ama doğrudan borsaya giremezsiniz. Lisanslı bir aracı kurum ya da banka üzerinden işlem yapmanız gerekir. Bugün bu işlemler artık çok kolay. Çoğu işlem mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Hisse senedi alım satımında çok fazla terim var. Bunların içinden birkaç temel kavramdan bahsedelim. Örneğin limit emir. Limit emirde bu hisseyi en fazla şu fiyattan al diyorsunuz. Piyasa emrinde ise ne olursa olsun şu an al dersiniz. Her ikisinin de avantajları ve riskleri farklı. Peki hisse senedi fiyatları neden sürekli değişiyor? Bunun nedeni borsanın gerçek zamanlı çalışan bir açık artırma ortamı olması. Şirket haberleri, ekonomik veriler, hatta piyasa psikolojisi fiyatı anlık etkiliyor. Yeni başlayanlar için tavsiyem net. Küçük tutarlarda başlayın, acele etmeyin. Çünkü borsada en büyük kayıplar bilgisizlikten değil, acelecilikten kaynaklanıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl, ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likitteye bakmamız, ne kadar hızlı likitte edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getiri dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir durum değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tampon oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtma. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.
2: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: you like it?
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

de ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda nasıl ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttığı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likitte yönetiminin konusu. Likitte ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likiditeye bakmamız, ne kadar hızlı likidite edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme, dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın, yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde, harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz, bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getir dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir dilim değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklilerde, eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa, değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tamponu oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz gündelik hayatın içinden ama aslında iktisadın tam merkezinde duran bir konuyu konuşacağız. Öngörülebilir harcama döngülerinde likidite ve yatırım planlaması. Şimdi başlık ilk başta biraz teknik gelebilir ama konu oldukça basit aslında. Hepimizin hayatında yıl içinde tekrar eden ve büyük ölçüde önceden bildiğimiz harcamalar var. Mesela okulların açılması, tatil dönemi, sigorta yenilemeleri, vergi ödemeleri, kış aylarında yükselen enerji faturaları, ev bakım giderleri, çocuğun kursu, üniversite ödemesi gibi ya da yılda bir kez yapılan büyük sağlık harcaması gibi. Yani aslında bütçemizi zorlayan giderlerin önemli bir bölümü tamamen sürpriz değil. Ne zaman geleceğini büyük ölçüde biliyoruz. Bugün de tam olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu giderleri son anda karşılamaya çalışmak yerine yıl içinde yayarak nasıl sağlıklı yönetebiliriz? Ve eğer bütçede tasarruf için bir alan kalıyorsa bu kaynakları hangi vade ve likitte anlayışıyla değerlendirmek daha doğru olur? Ama en başta önemli bir not düşmek gerekiyor. Çünkü birazdan konuşacağımız bu tasarruf, yatırım ve likitte planlaması herkes için aynı ölçüde uygulanabilir değil tabii. Bugün Türkiye'de birçok hane için temel mesele yatırım yapmak değil. Yani kira, gıda, ulaşım, eğitim ve faturaları karşılayabilmek. Yani gelirin çok büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyorsa her ay şu kadar tasarruf edin gibi böyle standart tavsiyeler gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla bu programı herkesin aynı gelir ve tasarruf kapasitesine sahip olduğu varsayımıyla değil de tam tersine böyle hanelerin çok farklı finansal imkanlara sahip olduğunu kabul ederek ele almak gerekiyor. Bir hane için doğru plan mesela düzenli yatırım yapmak olabilir. Başka bir hane için yüksek maliyetli borçlanmayı azaltmak olabilir. Bir diğer hane için mesela yalnızca birkaç haftalık harcamayı karşılayacak küçücük de olsa bir nakit tamponu oluşturmak iyi olabilir. Bunların hepsi aslında finansal bir planlama. Çünkü iyi finansal planlama her zaman daha fazla yatırım yapmak değil aslında. Yani mevcut kaynakları daha az kırılgan hale getirmek bence. Çünkü yani burada biraz daha büyük bir resme bakalım. Örneğin Eylül ayına girdik. İşte okullar açılıyor, şehirler yeniden kalabalıklaşıyor, maalesef trafik artıyor, tatil dönemi büyük ölçüde sona erdi, harcama kompozisyonu değişiyor. Bu geçişte özellikle hane halkı bütçelerinde oldukça belirgin hissediliyor. Yani mesela Temmuz itibariyle Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu %31.75. Aslında halen çok yüksek. Sadece yılın ilk 7 ayındaki birikimli artış %20 civarında. Üstelik hane bütçesi açısından en önemli kalemlerdeki fiyat artışları daha yüksek. Yani gıdaya baktığınızda bu bahsettiğim manşet rakamının üstünde %37'lerdi. Ya da ulaştırmada yaklaşık %31 ya da konut, su, elektrik, yakıt grubunda %40'ın üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bugün bütçe planlaması sadece ne kadar harcıyorum sorusundan ibaret değil. Asıl sorun aynı gelirin satın alma gücü yıl içinde ne kadar değişti? Çünkü Ocak ayında yaptığımız bütçe nominal olarak aynı kalsa bile Eylül ayına geldiğimizde artık aynı miktarda mal ve hizmet satın alamıyorsunuz. Bu da hep dikkat çektiğim, bir önceki haftada işlediğimiz reel tarafa geliyor. Yani reel gelire bakacağız bu sefer. Yani nominal maaşınız artmış olabilir. Ama eğer fiyatlar daha hızlı artıyorsa reel satın alma gücünüz gerilemiş demektir. Bu durumda aslında ayırabildiğiniz tasarruflarda ne kadar reel getiri elde ettiğiniz son derece önemli hale gelir ki bütçe planlamanızı da oraya göre daha rahat yapabilin. Hane bütçesini değerlendirirken de sadece dediğim gibi gelirim arttı mı sorusu değil, toplam tasarruf gelirlerinizin ve işte bu maaşınızın ya da gelirinizin, toplam gelirinizin enflasyondan arındırıldığında gerçekten ne kadar arttığı sorusu çok önemli. İşte bu ayrım özellikle bu ayda Eylül gibi harcamaların yoğunlaştığı dönemlerde çok önemli. İşte okul var, servis var, ulaşım var, şehir hayatının günlük giderleri var. Bunlar bütçe içinde çok çok büyük yer kaplıyorlar. Dolayısıyla burada işte şu kavrama geliyoruz. Öngörülebilir harcama döngüsü. Çünkü okul var diyorum, okul masrafları var diyorum ama hepimiz okulların Eylül'de açılacağını biliyoruz. Ya da servis ücretinin geleceğini biliyoruz. Ya da işte kırtasiye, kıyafet, çeşitli eğitim giderlerinin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunları beklenmedik masraf olarak değerlendirmek doğru değil. Bunu yıllık bütçenin doğal bir parçası için düşünebiliriz birçok konuda olduğu gibi. Yani aslında kişisel finans açısından şöyle bir prensip var. Yani öngörülebilir giderler acil durum değildir. Bunlar planlanması gereken nakit çıkışlarıdır. Bu ayrımı yapmak bütçe yönetimini ciddi biçimde değiştiriyor. Çünkü bir harcamanın geleceğini önceden biliyorsanız onu tek bir ayın gelirinden karşılamak zorunda değilsiniz. Yıl içine yayabilirsiniz. Burada amaç büyük birikimler yaratmak da değil ama harcamanın geldiği ayda kredi kartına veya yüksek maliyetli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak. Bu da doğrudan likidite yönetiminin konusu. Likidite ne demek? En basit haliyle yani paraya ihtiyaç duyduğunuz anda ona erişebilme imkanı. Bir varlığın getirisi yüksek olabilir ama o paraya Eylül ayında ihtiyacınız varsa ve yatırımınızdan kolayca çıkamıyorsanız o yatırım kısa vadeli ihtiyacınız için doğru olmayabilir. Bu nedenle de yatırım planlamasında yalnızca getiriye bakmak yeterli değil. Vadeye bakmamız gerekiyor, likiditeye bakmamız, ne kadar hızlı likidite edebileceğimize bakmamız gerekiyor ve riske bakmamız gerekiyor. İşte burada vade eşleştirmesi dediğimiz çok temel bir prensip devreye giriyor. Bir yıl sonra kullanacağınız parayı 10 yıl sonra kullanacağınız parayla aynı şekilde yönetemezsiniz. Kısa vadede kullanacağınız para daha likit ve daha düşük oynaklığa sahip bir yapıda olmalı. Uzun vadeli tasarruflarda ise risk toleransınıza bağlı olarak daha farklı yatırım araçları düşünebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım planlamasında ilk soru en çok ne kazandırır değil, bu paraya ne zaman ihtiyacım olacak? Bu soru aslında bütün planın temelini oluşturuyor. Şimdi tekrar hane bütçesine dönelim. Ve mesela TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre bakalım ortalama bir hanenin tüketim harcamalarının yaklaşık %29'u konut ve kiraya gidiyor. %20'si ulaştırmaya gidiyor. %17'si gıdaya gidiyor. Yani yalnızca 3 temel kalem bütçenin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Düşük gelirli hanelerde ise zorunlu harcamaların payı daha da yüksek olabiliyor. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Her hanenin dediğim gibi yayının başında da tasarruf kapasitesi aynı değil. Gelirin büyük kısmı zorunlu harcamalara gidiyorsa bütçe içinde hareket alanı da daralabiliyor. İşte iktisatta buna biz harcama esnekliği açısından bakabiliriz. Kiranızı kolay kolay azaltamazsınız. Temel gıda harcamasını belirli bir seviyenin altına çekemezsiniz. Çocuğun servis gideri veya ulaşım ihtiyacı da çoğu zaman zorunlu. Dolayısıyla düşük ve orta gelirli haneler açısından finansal planlamanın ilk aşaması yatırım yapmak değil, nakit akışını mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmek oluyor. İlk önce zorunlu giderleri bileceğiz. Yıl içinde hangi ödemelerde büyük ödeme, dönemlerde büyük ödeme yapılacağını göreceğiz. Mümkünse bu ödemeleri yıl içine yayacağız. Ve burada çok önemli bir başka davranışsal konu da yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar doğal olarak tüketimi öne çekiyor. Dolayısıyla da ileride pahalanacak, şimdi alayım düşüncesi devreye giriyor. Basitçe söylemek gerekirse yani gelecekte daha pahalı olacağını düşündüğünüz bir ürünü bugünden satın alıyorsunuz. Tabii enflasyon düştükçe bu eğilim biraz daha yavaşlamaya ve azalmaya ve soğumaya başlıyor ki asıl yapmak istediğimiz de bu mevcut ekonomi politikaları nezdinde. Hatırlayalım, negatif reel faizin olduğu dönemlerde tüketim çok hızlanmış. Hatta yatırım enstrümanlarında birdenbire işte gayrimenkulü, hatta otomobili bile bir enstrüman olarak öne çıktığını görmüştük. Şimdi evet, şehir hayatına dönüş tarafına yeniden bakalım. Örneğin tatildeki harcama kompozisyonuyla şehirdeki harcama kompozisyonu aynı şekilde değil. İşe dönüşle birlikte ulaşım, yemek, akaryakıt, otopark, günlük şehir giderleri tekrar bütçeye giriyor. Burada problem çoğu zaman tek büyük bir harcama değil, tekrarlanan küçük harcamalar oluyor. Bu da davranışsal finans açısından önemli çünkü yüksek sıklıkta yapılan küçük harcamalarda bütçede biraz görünmez hale gelebiliyor. Bu nedenle örneğin Eylül ayı son birkaç aylık banka ve kredi kartı hareketlerini yeniden değerlendirmek için uygun bu dönem. Burada amaç her harcamayı kısmak değil ama harcamaların hangi bölümünün zorunlu, hangi bölümünün tercih, hangi bölümünün gelecek için ayrıldığını görmek. Tasarruf konusuna geldiğimizde de burada bütçe planlamanız içerisinde aslında yapabildiğiniz tasarruf kısmı gelecek dönemde bu öngörülebilir ve zorunlu harcamalarınızda size bir alan sağlayabiliyor. Daha önce üzerinde çokça durduğumuz reel getirisi nispeten yüksek, likiditesi daha yakın yani daha likit varlıklara gitmek o dönemde harcamaları yapmanız gerektiği dönemde size önemli bir manevra alanı ve önemli bir tampon sağlayabiliyor. Tabii bu tasarrufları değerlendirirken şunu da tekrar belirtelim. Hepimiz de biliyoruz. Bütün birikimi tek bir varlıkta tutmak, bütün hane halkı tasarrufunu ve bilançosunu da o varlığın fiyat hareketlerine bağımlı hale getiriyor. Bu da tabii amaç aslında maksimum getiri değil de riskle getiri dengesini kurmak. Ve biraz önce de söylediğim gibi likiditeyi de unutmamak gerekiyor. Çünkü beklenmedik bir durumda uzun vadeli yatırımınızı zararına bozmak zorunda kalmak iyi planlanmış bir portföyü bile verimsiz hale getirebiliyor. İşte burada acil durum fonu ile işte öngörülebilir harcama fonunu birbirinden ayırmak da gerekiyor. Dediğim gibi okul ödemesi acil bir durum değil. Sigorta acil bir durum değil. Bunlar planlanabilir. Acil durum ise gerçekten beklenmedik gelir kaybı veya harcama demek. Bunlar için de aslında ideal finans planlamasında iki ayrı tampon var. Yani hem öngörülebilir harcamalar için kaynak ayırmak hem de beklenmedik durumlar için likit güvenlik tamponu ayırmak. Tabii bugünkü hayat pahalılığında herkesin birkaç aylık harcamayı bir kenarda tutması çok mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de hedef bir anda böyle büyük bir fon yaratmak değil de imkan olduğu ölçüde küçük ve düzenli bir tampon oluşturmak ve bu tasarrufları aslında çeşitli finansal enstrümanlarda riske göre nispeten daha düşük risklerde eğer daha sınırlı bir kaynağınız varsa değerlendirmek. Programın sonuna gelirken bütün bunları tek bir çerçevede toparlayalım. Öngörülebilir harcama döngülerini doğru yönetebilmek aslında kişisel finansın en temel konularından biri. Çünkü birçok hane için finansal sıkışıklık toplam yıllık gelirin yetersiz olmasının yanı sıra gelir ile harcamanın zamanlamasının uyuşmamasından da kaynaklanıyor. Yıl boyunca yeterli geliriniz olabilir ama büyük harcamalar birkaç ay yığılıyorsa likitte problemi yaşayabilirsiniz. Bu da sizi işte kredi kartına veya pahalı borçlanmaya yöneltebilir. Dolayısıyla iyi finansal planlama sadece ne kadar kazanıyorum sorusu değil. Param ne zaman geliyor, harcamam ne zaman oluşuyor ve bu iki takvimi nasıl eşleştiriyorum sorusu demek. Eylül ayı da bunun için oldukça iyi bir dönem. Yani okulların açıldığı, şehir hayatının normalleştiği ve yılın son 4 ayına girdiğimiz bir noktadayız. Burada herkesin planı farklı olabilir. Haneler için öncelik borcu azaltmak olabilir. Okul masraflarını daha iyi dağıtmak olabilir. Küçük bir likitte tamponu oluşturmak olabilir. Daha uzun vadeli yatırım planını yeniden düzenlemek olabilir. Ama hepsinin ortak noktası aynı. Gelecekteki harcamayı bugünden görünür hale getirmek. Çünkü finansal dayanıklılık çoğu zaman ne kadar çok kazandığımızdan değil, gelir ve giderlerimizin zamanlamasını ne kadar iyi yönettiğimizden de geliyor. İktisat açısından baktığımızda da mesela tam olarak bu. Yani sınırlı kaynakları bugünkü ihtiyaçlarımız ile gelecekteki ihtiyaçlarımız arasında mümkün olduğunca etkin dağıtmak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Och det är radio.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Och det är radio.